0: Lirsiz, ara süpermarket radyonu dinlirsiniz.
1: Yine o anları sanırım ya da gelir kulağıma garip bir seda. Mehbet varmış hele dünyada, çağırsan gelirim.